0: deje y bolicho si la de vaina.
1: Madre,
0: la
1: madre,
0: de vaina. Más va a costar, nada la huevo, la igual, de vaina. Te agradece a ser anda
1: y mira mi comentario de por ti, ni te colaste de cumpleaños, aunque caigo a eroga, mi te coge en años 10 fuera.
0: Vos cuña cara y la vende salvadas, amigo, como que se estoy a ver a respetar, yo es apuestada ya farre a mí, ella entra a mí sin mí, a ver. Ella tú no miras para otro lado, ya farre a mí, pero yo la vende justicia, pero. Ve y cuando a otro día le añade permiso a las amigos, pues ya se te damos fecha.
1: Ay,
0: amigo, pues allá
1: hay
0: pues, ay,
1: comisario,
0: ja. Ya tú
1: venías
0: a tu lado
1: una música mía,
0: ya,
1: ya,
0: ya, ya,
1: ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,